bir gene ya. Arıya arıya. Arıya arıya. Arıya arıya. Onur bu ve. Onur bu ve. Muakamo. Muakamo. Hey hey.

ikem ikem obu nebi no come to kasurob obu gibi ham botata chime obu gibi ham botata chime obu gibi ham botata.